0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix.

0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radio.
13: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

gördüm. O turuncu balık benmişim. Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim.

ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamam.

Rusya Beyrüzü, Poşta Kutusu 333, İndeks 06443, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR. TRT'nin kırgızca bir yüzü.

Selamun aleyküm, hürmetlik radyonlukçular. Anlaşılanla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca altışı. Bugün 2026 yılı 10. yün çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'ten saat 1, Ürümçi vakti 3'ten saat 4. Hürmetlik radyonlukçular, anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'ten saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 3'ten saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A Sünni Emrahları ve radyomuzun internet sahibisi www.trt.net.tr yansızlık uygur adır sırarlıklık bir vasıtanlı yalayısla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta Sünni Emrah ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyonlukçular, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigra alkıgan milli ten terbiyeçilimiz ve nakşı sulkatarlık programıla bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyunca sile bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılamam.

Hürmetlik radio dinleyiciler, emdi haberle anlayışla, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmulları dövendikçe, Erdoğan, Türkiye'nin terörlük ve menbesiz yoktuş stratejisini öz önümünü gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörlük ve menbesiz yoktuş pozisyası sayesinde hem devlet içinde hem devlet sırtında mühim bir hatarlık fıtıklarını kolga keltügelliğini etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki yığında söz kılıp, Türkiye'nin milli bekhaterlik siyaseti hücceti doğrusunda tonuşunu aşırış meselesinin müzakir kılınğalıkını bildirdi. Bu hüccet devletin tehdit karışını ve taşkı siyaset nişallarını oturup koydu. Erdoğan 2016 yılı 15. yıldaki siyasi özgürüş kozgaş teşebbüsü denkin, Türkiye'nin tekim aktif bir bekhaterlik stratejisini kabul kılınğalıkını eskertti. Bu özgürüşünün Irak ve Suriye'deki çigra sırtı meşgulatlarını mı öz işçiye aldıkallıkını tehditleyen Erdoğan, mezkur meşgulatlarının Türkiye için yeni bir bekhaterlik devrini başlıkallıkını tılgı aldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, Afganistan, Pakistan'ın hava hücumlarında kem digende 13 kişi hayatından ayrıldı dedi. İslamabad, Kabul'ni Pakistan'da hücumlarını planlayan terörçülere panahlık beriş bilen eyipildi. Afganistan bilen Pakistan ortasında bu yıl yüzlügen kişinin ölüşüge sebep boğan tokunuşla kaydın evci aldı. Afganistan Taliban hükümetinin bayanatçısı Zebihullah Mücahit, Pakistan armiyasının Afganistan'ın 3 ülkesine karatkan hava hücumlarda 11 küçük balını koşkanda kemdigende 13 kişinin hayatını ilgallıkını çeke aldı. Mücahit, çarşamba günü ilan kıygan bayanatı da Kunar, Host, ve Paktika ülkelerdeki hücumlarda hemisi ayallar ve küçük ballar bulup kemdigende 14 kişinin yaralanğanlığını mihbatıldı. Pakistan armiyası ya ki hükümeti tarafından tehlikeli işkandak bayanat ilan kılınmadı. Amallık mesulleri Reuters agentliğe kurallık unsurlarının Pakistan'a karşı işletiyatkan panahçayları ve başka esnelerge karta hava hücumlarının erip belgallıkını malum kıldı. Pakistan hükümeti Kabul'ni Pakistan'ın hücumlar planlavatkallıkını ilgir sügen terörçülere sahip kallık kılavatı da odayıp eğitildi. Taliban taraf bu davalarını ret kıldı. Fevral ayında yakınki illadaki en şiddetli dokunuşlarına baştın keçirgen Pakistan bile Afganistan otursa da uzun durmayan davamlaşıp kılavatkan tenişlikini kaydedin evci ağan bu zoravallıkının buzurtiş tehdidi şekillenmekte. İki devlet Mart ayında sezgür bir uruş tohtuş kilişim hasılı kıygan bulup, Xitay taraf bu tokunuşunu hel kılışta vasıtçılık kılışka terişkan idi. Hürmetli radyo dinleyiciler, Ukrayna Prezidenti Zelenski Avrupa'nın müzakirelerde orun iliş gerekliliğini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, uruşunu ahırlaştırış yönelişindeki müzakirelerde Avrupa'nın cezmen orun iliş gerekliliğini etti. Zelenski, Estonya'nın payitahtı Tallinn'deki ziyareti jarayanında Prezident Alar Karas bilen ötküzgen Birleşmiş Metbuat ilan kılış yığını nutuk sözüldü. Zelenski, Rusya, Ukrayna

Keçi boyunca Ukrayna aktarı 326 tane uçuksuz ayırplanın itip düşürdü. Rusya Müdafiye Ministerliği ve Moskova Şehir Başlıkı İctimai Taraklıdan berligen uçurda bu uçuksuz ayırplandın kem digende ondanısının payitahat Moskova karab ilgirli avatkallığını bildirdi. Reuters agentliği bu haberlerini müstakil tüste cezimleştiremedi.

0: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Hürmetli radyonluk çıkarındaşlar. İran, Amerika 5. filotunu özü çıkan 21 Amerika herbi nişanına kaytırma zarar verildi, dedi. Tehran, tokunuşlarının davranışı vatkallıkını bildirip, Amerika'nın öz tupraklarına karatkan herbi meşgulatları üzlüksüz davranışı dağın bolsa, tekimi eğer kaytırma zarar tedbirlerini şıksaldıgallık doğrusu da agahlandırış verdi. İran İslam İnkılap muhafızatçılar koşuğunu Behreyn'deki Amerika 5. Flotu iştabını nişallıgan bir uçuksuz ayırplanın hücumu kıyallıkını cekaladı. İnkılap muhafızatçıları bu meşgulatını İran'ın cenubu kısmıdaki Amerika'nın hava hücumları kakartta bir vasıta bir kaytırma zerbi süptüdü baha aldı. İnkılap muhafızatçıları çarşamba günü etigen taraflarda rayondaki hava ve deniz bazılarını özü çıkan halda 21 Amerika herbi nişanının hücumu uçurgallıkını bildirdi. İnkılap muhafızatçıları devlet taratkılarda ornağan bir bayanatı da Amerika'nın herbi meşgulatları davamlaşkan takdirde tekemi eğer kaytarma zerbe tedbirlerini şıkkısılışka verdi verdi. İnkılap muhafızatçıları yani Cenub'daki bu şehir ülkesi boşlukta Amerika kıta ve bir tane MQ-9 Reaper tıplı uçuksuz ayır planını itip düşüğü geldikini ilgir sürdü. İnkılap muhafızatçıları şunu bilen bir vakitte Küvet'teki Ali El Salim hava bazısı gümü bir uçuksuz ayrı plan hücumu ilip bağlılıkını ilan kıldı. Küvet armiyası genci vakanı cezimleştirip hava müdafiye turunun düşmen hava nişanlarını kutukluk zerbi bilen çüğgellikini bildirdi. Bu ciddiçilik vaziyeti Amerika'nın Casik, Sırık ve Keşim aralığını özü çıkan İran'ın cenubudaki türlük noktalarına karatkan kent günemlik en zerbi bir iş hücumlarındakinin otturuğa çıktı. Amerika İran'da bir telgraf münarını özü çıkan 20 nişanlı zerbi belgeniydi. İran taratkolarının haberine karaganda tokunuşlarının rayonu yiyiliş bilen birge inkılap muhafızatçılar koşuğunu Yordaniya'daki El Azarak bazısı kıygan hücumunda uzun musafirlik başkurulduğun bombalarını işletken. İnkılap muhafızatçıları Amerika'nın El Azarak bazısındaki 4 rayonunu nişanlı kallıkını ve nişanlı arasında F-35 uruş ayrıplarını iskilatları bilen bir komandallık ve kontrol merkezinin bağlılığını bildirdi. Yordaniya armiyası bolsa başkurulduğun bombalarının tosup kılınışıdınkin kaldık parçalarının yergi düşkenlikini ama hiç kandak adem ölüş ya ziyan zahmet ve gayesinin görülme geldikini bildirdi. Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı hava hücumlarını tamamladı. Bu ceryanda Amerika Merkezi Kumandallık Ştabı Sentum, Amerika Armiyası Gitevi bir Apache uçar ayrıplanının itip düşürülüşüge cevaben İran karta ilip bağı hücumlarını tamamlayalıkını ilan kıldı. Merkezi Kumandallık Ştabı'nın bayanatı kasaslanğanda Amerika Hava Armiyası ve Deniz Armiyası uruş ayrıplanlarının inek zerbe bir iş arkalık İran'ın Hormuz Boğazı etrafıdaki hava müdafiye kurukluk kontrol punktlarını ve küzütüş radar esnelerini veren kıygan. Bayanatta bu başkalatının Amerika küşlerge ve rayon deniz tevalikinin ütü atkan halkaralık soğudu parakotlarına kartılgan yakın kucumlağa layık da tigişlik bir cevap işgeldiği bildirildi. Bir Amerikalık mesur deslep ki İran tarafından itilgan barlık başkurulduğun bomba ve uçuksuz ayrıplarlarının tosup kılınğallıkını etti. Hem de Amerika kadımlarının içkandak ziyan zahmet uçurmağallıkını ya ki Amerika eslerlerde bilingen bire buzgunçuluk dokulatının yokluğunu süzgeli avı kıldı. Hürmetlik radyonluğçular. Fransiya, Gərbi Qırğaqdaki tuprak tartıbiliş kılmışlar tüpelidin eşeddi unçul İsrailiyelik minister Somotrich'a kiriş çeklimsi koydu. Fransiya, işgaliyat astıdaki Gərbi Qırğaqda kanunsuz İsrailiyelik köçmelilik kılavatkan zoravallık cinayetleri sebebidin İsrailiyanın eşeddi unçul maliye ministeri Bizazil Somotrich'in devlet kirişini men yıkıldı. Bu karar Angliya, Kanada, Avustralya, Norveçiya ve Yeni Zelandiya devletleri bilen maslaşkan aldı çıkarıldı. Taşkı İslam ministeri Zan Noel Barot, Somotrich'in Garbi Kırgak'ını bisivilişini, yeni olturaklaşış rayonlarının kuruluşunu ve halkara cemiyet esla kabul kullanmaydıgan siyasetlerini yakalap gelivatkallıkını etti. İsrailiya devlet bekhaterlik ministri İtamir Bin Gavruşçumu ilgir okşaş bir çekleş kararı yol koyulgan idi. Fransiya şunu bilen birge köçmelilerinin liderlerini ve yüzbegen zoravallık vakaları bilen çetişlik boğan kişilerini nişan kıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika Avan Palatası 70 milyar dolarlık köçmeliler kanun layihasını kabul kıldı. Amerika Avan Palatası demokratlarının karşı duruşu karamasının 212 karşı 214 ayvaz bilen 70 milyar dolarlık meblağ təminat planını kabul kıldı. Bu netice Palata başlığı Mike Johnson için bir galibi sübdüt görülüş bilen birge İçki Bir Xeterlik Ministerliğindeki köçmelilere ait belgümlerini meblağ bilen təminleştik tosal olanı mahirlaştırdı. Bu kanun layihası Amerika köçmelilere ve tamujuna icra idarisi bilen Tamujna ve Çigra Kogdaş Organı'nın meblağ təminatını Prezident Trump'ın vazifi müddetinin kalan kısmı boyu çıkamdaydı. Johnson bu layihanı 3 yıllık meblağ təminatı edip süpetildi. Kinaş Palatası mı bu layihanı demokratlarının kolluşuna erişenmeyi durupla 47'ye karşı 52'ye avaz bilen algıl girletti. Hürmetlik radyonluğçular, NASA Artemis 3 vazifesi için tanlanan 4 astronotunu tanıştırdı. NASA, insanların ay şarı kayıtıp çıkışıdan burunki en ahirki sınav uçuşu bulduğun Artemis 3 vazifesi katlaşıdığın 4 astronotun namını ilan kıldı. Uçuş meşgulatları müdürü Norm Knight, bu vazifenin yarışarı orbitisi de halkılık sınakla elip verildiğin NASA'nın en mürekkep vazifelerden biri bulduğallıkını etti. Çikkepti davunluş planlanan bu vazife 2027 yılı icra kılındıgan bulup kelgüsüdeki ay şarı meşgulatları için çok önemli bir meşk karakterini aldı. Artemis programması başkurucusu Jeremy Parsons kiki kademinin 2028 yılı Artemis 4 ve Artemis 5 dairesi de ay şarının cenubu kutubu etrafıga insan bilen konuş elip bir iş bulduğallıkını bildirdi. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberler aldınlar.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldcheckit.com.
1: Rekord bozgan tentarbiyachilarimiz.

Esselamu aleyküm mühterem okçular. Bugün besilerge yine bir tıllarda da senten erkeçinin alayda hayat hikayesini söz yapırmız. Çünkü biz tılga alıdığan bu tenerkeçi çoğun bir şehirden emez. Belki Muğla vilayetinin yatağan nayyesine karşılık küçük kentin çıkıp dünya sahnesine götürüldü. Onun hayat musabısı meşk kılıdığan cahib olmağı aşkı bir tamaka ambarı da okya tartışına başlayan bir baladın Dünya Okya Federasyası tarafından yıllık en münevver okyaçı bulup tallangan bir çempiyon koçu bolgan uzun musabı. Kremse, devletlik okyaçımız Emircan Hanay'ın hikayesine kulak salgaysalar. Hikaye 2001 yılı 1 yanvarda Muğla'da başlandı. Yatağan'ın Bencik kenti Teç Adisa'da bir Anadolu kenti. Hiç kim bu tıpıraktan bir dünya çempiyonu çıkıdı deyip oylap bakmağın idi. 2010 yılı kentke Ejderi Sözen isimlik yeni aile doktorun kilidi. Ejderi Sözen efendi doktorluktan başka yana okya etiş meşgavulu idi. O okya etiş tenerketini Bencik kentige ilip geliş için Allah'ı cahi kuruşuna uğruna kentteki tamaka amberine meşk meydanı kılıp işletişine karar kılıdı. Emircan Hanay, tehe 9 yaş vaxtıdıla bu ambarının işkidin kadem koyup kerdi. Tuncu gündən başlap Emircan bilen Sözen oturusu da hudi akı fukulardak bir rişte bağlandı. Doktor Ejderi Sözen onu hem bir tenerketçi hem küçük inisidek terbiyeleydi. Emircan, etigendin keşkice tahminen 10 saat meşk kılmaz deyip özüne pekat yakşı bir okuyaçlamaz, belki yakşı adam kılıp yetiştirgen meşkavuluğu bulgan minnettarlığını her fırsatta ifadelaydı. Yıllardan ötüşü bilen Ejderi Sözen bu küçük kentin 5 tenerketçini devletli kumandaya yetiştirip verdi. Bırak bu koşunun parlayan yıldızı hemişe Emircan bulup kalır. Emircan'ın xalqaralıq tenerket hayatı yaşlı türü bilen başlandı. 2018 yılı OTX 17 yaş vaxtıda Patras Avrupa Yaşlar Çempiyonluğu'da grupa boyunca kümüş medalga erişildi. Bu, onun okya itiş dünyasının çoğun sahnesine taşlanan tuncu kadimiydi. Hanay, devletli kumada hayatının 2017 yılı başlangalıqını etirdi. O, kinki yıllarda mokin bir örüləş musabısını başına geçirdi. 2022 yılı Emircan üçün bir buruluş noktası bulurdu. Miyonxında ötküzülgən Avrupa okya itiş şempiyoluqada Batuhan Akça Oğlu və Yakup Yıldız bilen birlikte Erler komandasının çaklıq okya həl qılğuş musabıqısıda Gollandiya komandasını 230-a karşı 238 netici bilen yenip altın medalga erişir. Türkiye şu növbətlik şempiyoluqını medal tizimlikide birinci bulup ahırlaşdırdı. Emircan

ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamak.

Türkiye'nin iftiharlık türü kağın yeni yüzünü gösterdi. Tehimi küçük, tehimi çakkan, tehimi ilgar, iki yeni model tayyar. Düşman radarda hesen herside görünen bu gigant aeroplan 2029 yılı kök yüzüde bulundu. Kaan'ın yeni modelleri ve barlak tepsilatları bu podcastımızda. Esselamu aleyküm mühterem anlayıcılar. Bu podcastımızda Türkiye Müdafiye Sanayi'nin 5. evlat küreşçi ayır planı Kaan'ın yeni modelleri de barlak gelgen mühim özgürlüklerini tepsili tahlil kılımız. Tunca uçuşu bilen bütün dünyanın özgürlüklerini

Jalb qilgan bu 5-chi avlod kurashchi ayiqpolarning yangi modellari oshkorlandi va bir qism muhim o'zgarishlar diqqat tortishga boshladi. Tunji uchishi bilan dunyoni hayron qoldirgan Khan amdilikda Piber deb atalgan 2-chi xili va Tumir Qush deb atalgan yer yuzi sinoq supusi bilan birlikda 3 xil o'xshmagan supuda izchil taraqqiyotini boshdan kechirmoqda. Aselsan'ın Murat A, E, Sa radarıdaki tüzüçlerden tartıp, gevdesiyle geliştirilen antinalar geçe. Toygun elektro-optikilik nişanlaş sistemisi ve Tulgar dubulgasıdaki körsteş sistemisinin radarda görünmeydiğen Allah edilikini aşırılığan kurulmalık özgürleşler geçe bulan barlık yanıklardı. Sertoç Aksan'ın TRT haberleri üçün yazgan etraflık tehlilini sizler bilen ortaklaşımız. Kınemese, Mavi Vatan'ın yeni yıldızdan hikayesiyle birlikte kulak salaylı. 2029 yılı armiya kısımlarına sattınıp verilişi ve 2032 yılı yerlik motor bilen təminlenişi planlanan Kaan'ın bu yeni modelleri Türkiye'nin mavi vətəndeki küçünü qandaq şekillendirildi.

Türkiye Müdafiye Sanayi'nin Mavi Vetindeki baş rolcüsü Kaan, yeni yılını mol neticiler bilen kütüb aldı. Ötken yılı kök yüzü bilen yüz görüşken tuncu modluğa okşmağın halde iki yeni süpü tayarlandı. Bu süpülardan biri P1 dep atalgan model. Tür dairesindeki asaslı uçuş sınakları muşu ayrıplan bilen buludu. Biz tuncu ketim körgen yeni bir süpü olsa, aviyasiya sahası da Iron Bird yani tömür kuş dep atalgan ayrıplan. Bu ameliyatta bir ayırplanın asaslıqı uçuş kontrol sistemesini öz içe kalan barlıq halkılıq sistemleri ve koşumca zapçasları sınav kılınan süpüdür. Texamo eniq qilib aytganda Türkiye aviyasiya ve boşluk sanayitinin qolidagi iki kan modeli bu yıldan başlap fırsat bolsalar uçur. Tömür kuş dep atalgan süpü üstüde bolsa yer yüzdeki barlıq muhim halkılıq sınavlar kılındı. Kaan süpüleri de kandak özgürlükler var. Elbette bu sualga cevap vergende kolumuzdaki çeklik imkaniyetler bilen ilgili lavatkalıqımızı təklif ötüşümüz gerek. Çünkü biz sınırlardaki bir kısım körünüşler arqılıq yeni özgürlüklerini təxmin kılıb atımız. İntayın enik suretler bolmasa, ya ki süpa təpsili körünüğen sin bolmasa, barlıq özgürlüklerini toluq pərəz kılış mümkün emez. Tuncu qitimlik sınaq uçuşunu tamamlayan Kaan'ın arqısındaki iki supağa qarğınımızda diqqətimizni tartırgan birinci nokta ayırplanın layihə cəhətin texnomu ixcam şəkildə iqi bulğalıqı hesablanır. Ayırplanın uzunluğunun səl qısqarğalıqını və həcminin kiçikilgəlikini eniq görələyimiz. Əlbəttə, həmimiz ən diqqət qılılgan caylardan biri tumşuq qısmıdır. Kaan'ın yeni modullarda tumşuq qısmı texnomu toluq görünür. Bu yerde asalsan yasağan Murat ASA radarı'a asasen özgertişler ile beril kalıqını ihtiş hata bulmaydı. Özgertişinin sebebi yeni radarının sepin kalıqıdır. Bu yerde gümbez kısmını mı telgelip ötüş gerek? Bu yerde mi özgertiş var? Bu kısmının Allahide kurulmağı ilgi kirlikini ve düşman radar signallarından kanıga təsir kılışını tosuş üçün tərəqi kıldırılığını eskertip ötəyil. Yeni ayırplanlarının közleşini damlaştırırsaq, hava sümürgüçlerinin orni ve çoğun küçüklük namı özgergelike közgeçelik odur. Tunci modeli sılıştırganda kabinka liniyasiga texnomu yakın hava sümürgüçini görmez. Ayırplanın uçi, otturusi ve arka kanıtıda okşamağın küçük tahtaylarını görmez. Bütün gevdegi yığılgan bu rayonlarının yoşurungan antinalar ikelikini bile balıqılıp olurdu. Kağında sırtka çıkıp durduğun antina yok bulup, gevdesige giriştirilgen antinalar var. Bu, ayırplanın aerodinamikalı kurulmasını saklapla kalmay, yine radarda görünmeydiğen iktidarga zor tepi koşudu. Aselsan yasağın toygun elektro-optikalık nişanlaş sistemisi ve infra kızılnur arkalık izdeş izqoğlaş sistemisi üçün ayrılgan orullar yeni modelde inak görünür. Bu sistemler Kaan'ın öz ornini aşkarlamayı durup, Irak'taki düşman nişanlarını asallığa tepişiğe yardım verdi. Kaan tuncu qetim uçuqanda ayrıplan hemimizge intayın çoğun ve heyvetlik görüngen idi. Bırak bunca çoğun buluşağı karmay, onundaki alahidi sistemlerinin onu düşman radarıda həsən hərsizde küçük kürsüzlük alıqını bilgen idi. Vaqtın ötüşü bilen Kaan'ın yeni modellerde kurulmalıq bazı özgürlükler aldıngı planğa çıxdı. Yeni süpa

Kaan'ın ötken yılı uçuşuğa güvah bolgan tuncu modelinin 2026 yılı yıl iyiğice yeni bir qetim kökte pervaz kılışı kütülmekte. Yeniden yasalgan ikinci supernova olsa bu yıl içi de yagi en keçikende kiler yılının beşide kök yüzü bilen yüz körüşü nişan kılındı. Biz tılgı algan bu iki supa hava sınaklarını devamlaştırırsa tümör koş dap atalgan üçüncü supa yer yüzdeki kıyın sınaklarına takabül durdu. Neticede eğer planda özgürlük olmasa 2029 yılı Kaan'ın tuncu türkümde yasalgaları kurallık kısımına seplenip verilirdi. 2032 yılı olsa Kaan'a yerlik motor sepleş hizmetinin tamamlanışı nişan kılınmakta. Milli küreşi ayırplanımız Türkiye Müdafiye Sanayi'nin köz karşıya bulan Kaan'ın terakiyatını yakından köz işini devamlaştırırız. Mühterem amaçlar, bugünkü podcastımızı bu yerde ahırlaştırırız. Bizge kulak bergelikinler için köp rahmet. Yine podcastımıza görüşürüz. Selamet bulgaysalar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, şimdi bugünkü haberlerimizden kısaca mezmunlarını anlayışlar. Erdoğan, Türkiye'nin terörlüğünün menbesiyle yokuş stratejisi öz önümünü göstermektedir diye. Afganistan, Pakistan,

Qırğızstanın hava hücumlarında kem digəndə 13 kişi hayatını ayrıldı dedi. Ukrayna Prezidenti Zelenski Avropanın müzakirələrdə oran iliş gerekliliğini bildirdi. İran Amerika 5. filotunu öz içi qalğan 21 Amerika hərbi nişanığı qaytırma zərbi bəgəlliğini ilan kıldı. Amerika Avan Palatası 70 milyard dolarlık köçmenler kanun layihasını kabul kıldı. NASA Artemis 3 vazifesi için tanlanan 4 astronotu tanıştırdı. Hürmetli radyoçular, bugünkü anlatışımız müşeye dahillaştı. Ayet yana okşaş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yanılıkla ve dünya vaziyetliği münasebetlik en yeni uçurlarını dikkatinle sunumuz. Ayetki anlatışımızda görüşkice aman boğazıyla, hayır hoş.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamak.

ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin payitahtı Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Azerbaycan dilindeki buraxılışına kulak asırsınız. Ankara'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Değerli dinleyiciler, programımız Türksat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunu rubrikalar, eyni zamanda mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi.

0: radyodan.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Etevşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amriye Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
16: It Turkiye hangia radio ya?
10: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye ünü radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateş

Sen gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın bittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
16: Петершија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
9: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Giderre diyamuriye Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

gördüm. O turuncu balık benmişim. Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim.